Kemaniye kimseye uzatmazdı. Okula giden gençlerimiz, beynini tanıyan, mantığını tanıyan gençlerimiz baktılar ki cebimde o tarafı yok, şeytanın da o tarafı yok. Aldılar sazı davulu sonra

öyle duvarca gözler şaşı oldu. Damat tatları karıştı. Nimette çok olunca kıymet olmaz.